今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音艾尼瓦尔、努利比亚、周志峰、麦迪娜、帕提古利，编辑帕尔哈提克里木。Bugünkü Mahira bilen birlikte ügüneyli programımız müşergici bulsun. Anlığınınlağı rahmet. Kingsan programlarda daumluk türlü köpçülüknün devlet ortaklığını teximi yakşı ügünüşü ve işiltişigi yerden berimiz. Şundaqla köpçülüknün ügengeni işletip, gündelik turmuşta devlet ortaklığını paal ügünüp ve işletip, özünün tıl iktidari ve medeniyet sapasını üstürşini ümit kılımız. Kingsan programımızın mezmunu teximi sarkıl, Kingsan'ı görşeyli.